0: nkwijja
1: kashi ata hiro akwata sente
0: eza program zino tukoleke alphabet A
1: kale sebo kale
0: mwenja kujao nyecha infection yusavye namba yao
1: kale mukuru
0: ati aka kazina kawazika nyumere huo na wachari mtinga
1: ati tosakura mkioli yoku tosakura mkioli yoku
0: nakuwe saa kwa hivyo right
1: okwendo olihani
0: mbaita wa kinye pasta edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi edi ed